mambuze geyan Mevlana mambuze geyan Mevlana mambuze geyan Şemelal yavcı